0: échame más.
1: Yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, y